Lookin' mer hasing evit. Mage sihine sarasan. İte passu. Hemen daha mehine vela inne natu. Hebevi mage langete enna.